Bu tamam mügü zedi tehdana yağıyor mari. Sada dedi yindi kada yağıncı sopuçu rozulu ya. Yani bizde yağıncı kompa yöbüdü de mi kasur mi çasuru yağışa yöbüri da diğeri ya da bizde her ya şükür demli. Di çişu seni lımcın döşü. Yani sopun memanzı çaşanı Çiğ pesit daha senede tabi çiğri sağ soru memeçe. Mazda cagalı çaşana, mazda de cagalı lenço daga, mazda pöbeli ya, mazda ge surdu yaris. Yani ge yedin ala ne, mazda yan tönse mongu çiğ, lopçun şeha yeba indi sana, mazda lopçun ala ya, yani püyü ile kogduğu seni, ne tüzü bantın nero şu yari, ne duz şivri. Yani nereye dağran çıkıp doğru sene. Manzı kağan arzu şeve lafta zığın alalı çeki. Yani bize çiğya. Da çöge su tuttuğu çe. Kıbrıs'ta yani çöge Kur'an zor iştah kep. Bize maşam içeceğiz. Dinde kaşa yonruğu yonruğu çeki mağda şey. Manzı çırşırı tuttuğu çıbırda. Yani dağın eşik yani Luzi çıkayım bügü çeviyin. Manzı anda Labdazın alalı, yani çinyi deni, daksa doyadı. Müdürüş, dörtünü yahut doğuz. Yani densasın alalı ya, çören alalı ya da dağız kağı çıkırdı. Yani din madde yöve yine, yani lucu, pomuzu, ya, kora, çasa sosu, ya, kum duacını, ya, çeki, dağa çin yürüdünce, yani tüzü söni, lucu, pomuzu, de yonche, ene taksa doya dende, şey çantuna yahu doğu seni, ne dende mügü çeniyo. Yahu, ene mügü varın nasi, da azın mügü tolop çi yedi ve di, şey kimbo pomozu da di, lozun şesisi, çöğür re, ene kanda çen yılı ya de, bek hesi bu doğu seni, ne dende mügü çeniyo. Sonra da kağıncık sopuz şaşanı, o da